Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Kadere, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna iman etmek. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnna kulla şeyin halaknahu bi kader. El-Kamer suresi 49. ayet. Allahu Teala her şeyi bir kadere, yani Allah'ın ezeli ilmine uygun olan ezeli takdiri göre yarattığını bildiriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El-İmanu en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi.

0: Allah'ın ezeli takdiriyle olduğuna iman etmektir. Kulların hayırlı amelleri Allah'ın takdiri, sevgisi ve rızası iledir. Kulların şerli amelleri ise Allah'ın takdiri iledir. Lakin sevgisi ve rızası ile değildir. Faydalı bir husus. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a radıyallahu anhuma şöyle demiştir. وَعَلَمْ أَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكْ وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.
1: Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Manası, bil ki bütün insanlar sana fayda verecek bir şey için bir araya gelseler, Allah'ın senin için yazmış olduğu şeyden başka hiçbir şeyle sana fayda veremezler ve sana zarar verecek bir şey için de bir araya gelseler, Allah'ın senin aleyhinde yazmış olduğu şeyden başka bir hiçbir şeyle sana zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sahifeler de kurumuştur. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allah'ın sıfatları. Alimler, Allah'ın 13 sıfatının bilinmesinin her mükellefe farz olduğunu söylemişlerdir. Bu sıfatlar da şunlardır. El-Vücudu, El-Vahdaniyetu, El-Kidemu, El-Bakâ'u, El-Kıyamu bin-Nefsi, El-Kudratu, El-İradetu, El-İlmu, El-Sem'u, El-Basaru, El-Hayatu, El-Kelamu, El-Muhalefetu lil-Havadis. Bunların açıklaması ise birincisi El-Vücudu, Allah'ın varlığına iman etmek farzdır. Onun varlığında şüphe yoktur, o yersiz ve zamansız vardır. İkincisi El-Vahdaniyetu, Allah birdir, ortağı yoktur. O, zatında, sıfatında ve fiilinde tektir. Üçüncüsü, El-Kidemu. Allah ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur. O, bütün yaratıklardan önce mevcuttu. Dördüncüsü, El-Bakâ'u. Allah ebedidir, varlığının sonu yoktur. Fani olmaz, yok olmaz. Beşincisi, El-Kıyamu bin-Nefsi. Allah, yaratıklarından hiçbirine muhtaç değildir. Fakat onların hepsi ona muhtaçtır. Altıncı, El-Kudratu. Allah her şeye kadirdir. Yedincisi, El-İradetu. Bu alemde meydana gelen her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Sekizinci, El-İlmu. Allah her şeyi meydana gelmeden önce bilendir. Dokuzuncu, Es-Sem'u. Allah duyulacak her şeyi kulak veya başka bir alet olmaksızın duyar. 10. El-Basaru. Allah görülecek her şeyi göz veya başka bir alet olmaksızın görür. 11. El-Hayatu. Allah ruh, et ve kalp olmaksızın diridir. Onun hayatı bizim hayatımıza benzemez. O diridir, ölmez. 12. El-Kelamu. Allah-u Teala dil ve dudak olmaksızın konuşur. Onun kelamı Arapça veya başka bir dilde değildir. Onun kelamı insanların kelamına benzemez. 13. El-Muhalefetu lil-Havadisi. Allah-u Teala yaratıkların hiçbirine benzemez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.